ñu tambalé ci xëj bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima sadiq da fay nango xalam dekkal lu bax ci am xalam e rafetal yene xolam bu de ci kar xolam xalam sadiq da fay nango xalam dekkal lu bax ci am xalam e rafetal yene xolam bu de ci kar xolam xalam yene di xol ba day rafet lu ñaaw ci momuni bi fe tanni ba am xolam bu set tanne fi goor ya day xalam xalam ci sen saagan sak jaamu at mo selalon di wax la yon nen xamle won ku wolu li barel xalam murid bu xam te xam lu wul bul wax ni len ko xamal ludul xalam ci ay dogal bu biko beti xalam batin xalam nga koy xame yalla xalam nga koy geme ku xalamul bu gelame mo sil makhal beti xalam kuy setlu doora wax du juum du dox di reccu ak dimim ak setlu kat du sank mom def moy ka jitalul xelam ku bëgg maandu dem pandar gis koor gu togn gu cien yeewer day tax mu sax ci lako war bu biko beti xolam xalam sirat ak melom motee mu tabbi ci haram toraxlu ak tubakaram lay diine wo ak xalam ab jaamu kat bu de xalam aljanna dole ak xeram ba dootul tayi ci xelam ku jaamu yalla nay xalam sadiq da fay nango ci kar buy sakku may yone xatar bu ñuy nelaw ak banar mom muy xalam ak ci kar bu de liggey na di ndigal bu de nelaw na di ndigal ndigal koy doli deggal gu tax mu sax ci ay ci kar bu de ci kar saytane daw ba neex ba de ba dootu bew du sopp adina ke xew bakan baraw ngir ci kar murid bu de ci kar du moy buy gis aram di bëgg sey day jaamu gëm ni li du fay du def aram da fay ci kar yalla saxal nu ci ci kar man loonu mbolem lu nu war doli nu gëm doli nu leer yu tax nu sax ci ay ci kar naan gi murid di xeli lo di segere lo ku tayi lol di yar murid bu rap lol modi xalam ak ci kar moy cer ci ngir mi gëna reey ci turu bur bi gëna reey moy tur wi tax ñu di nu roy lay laye gën ci luy ci kar dem julli doyna ab serign del julli yow te am serign am yaari pay yu lay jariñ dem khutbu tew na ngay ci kar